Lan hazırlıkları yeni nostap Nihat Fiyonez Tebir seniz dinyoransa İdipene